0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Suk.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez und Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan, Aurora,
13: Salim,
14: Helene, 92.
15: Sophia,
16: Milo,
17: Oscar.
18: Schalt dich ein.
19: Auf UKW 94.0 oder u94.at/mitmachen.
9: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.